0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

şarkısı ilk albümlerinden çıkış şarkıları Bu Aşk Burada Biter bizimleydi. Bir Ataol Behramoğlu şiiri aynı zamanda. Yıllar öncesinde Haluk Levent'ten de dinlemiş olabilirsiniz. Ve Kargo ile devam ediyoruz. 2000 yılındayız. Sen Bir Meleksin albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yıllar

Haluk Levent Bir Gece Vakti albümünü 1995 yılında yayınladı. Şarkıcının aynı zamanda 3. stüdyo albümü. Şarkımız da Nereye Saklarsın 1. Söz ve müzik Haluk Levent'e ait. Mazhar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Peki Peki Anladık albümünden keyifli şarkıları New York sokaklarında.

Bundar Arın ve Kıraç'ın 2001 yılında 14 Şubat Sevgiler Günü özel yayınladıkları albümden çıkış şarkıları Seni Düşünürüm sonrasında Nil Karaibrahimgil'le Nil Dünyası'na gidiyoruz. Şarkımız

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
6: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
7: Her zaman, her yerde.
5: Radyo Ülke.

Evet, belki de bu şarkıdan önce birçok kişi Ezgi'nin günlüğünü bilmiyordu ya da şarkılarını bilmiyordu. Düşler Sokağı ve klibi sonrasında birdenbire Türkiye'nin tanıdığı bir grup oldular. Ezgi'nin günlüğünün oyun albümünden çıkış şarkıları Düşler Sokağı sonrasında Mustafa Sandal'la 1994 yılına gidiyoruz.

albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki en keyifli ve unutulmaz şarkılardan bir tanesi Sözlerimi Geri Alamam sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Levent Yüksel'in Kadın Şarkıları albümünden çok da özel bir albümdür. Yoksun Sen programın kapanış şarkısı. Hoşça kalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Müzik.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kahveyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tahşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çertikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken, bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4.485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22.425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
6: Radyo Ülkü.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğu

0: Çiftlik ilçesinde çevreciler ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
1: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.

0: Üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
1: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü, Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
2: Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo ülkü.
4: Hedef şaşırtmaya.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
7: Radyo Ülkü 20

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: her gün her nesil.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
22: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
22: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
23: Kalite burada, ucuzluk burada.
24: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke.
27: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
26: Radyo

Sizce koku algısı neden kişiden kişiye değişir? Bugün böyle cevaplanmayı bekleyen birçok sorunun cevabını vereceğim size. Koku algısı kişiden kişiye değişir demiştim. Bazılarının güzel bulduğu kokuları bazıları beğenmez. Bazılarının tiksindiği kokulardan bazıları hoşlanır. Peki ama neden dersiniz? Şimdi öncelikle koku algısının nasıl oluştuğunu anlatmakla işe başlayacağım. İnsan burnunun arkasında koku soğancığı olarak adlandırılan bir bölge mevcut. Koku algısı bu soğancıktaki reseptörlerin buruna giren molekülleri algılayarak beyne sinyal göndermesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlarda 350'den fazla türde koku reseptörü var bu arada. Bir kokunun algılanması sırasında genellikle tek bir reseptör değil, çeşitli türdeki reseptörler uyarılıyor. Üstelik sadece uyarılan reseptörlerin türü değil de bu reseptörlerin hangi sırayla uyarıldığı da önemli. İşte koku reseptörlerinin nasıl çalıştığının tam olarak anlaşıldığını da söyleyemeyiz. Yaygın olarak koku reseptörlerinin çalışma biçimi anahtar kilit benzetmesiyle açıklanıyor. Reseptörler birazcık kilide benziyor. Ama doğru şekle sahip anahtarlar, yani koku molekülleri, kendilerine bağlandığında aktifleşiyorlar. Alternatif olarak reseptörlerin çalışmasında kuantum mekaniksel süreçlerin rol aldığını öne süren araştırmacılar da tabii yok değil. Farklı insanların farklı kokular hakkında farklı yorumlarda bulunması büyük oranda genetik etkenlerle birazcık ilgili. Bir de tabii ki yaşadıkları deneyimlerle alakalı. İnsanların burunlarında bulunan koku reseptörlerinin türleri ve sayı genleri tarafından belirleniyor ama hani genetik kodlara sahip insanlar burunlarında farklı reseptör kümeleri olduğu için aynı kokulara farklı farklı tepkiler verebiliyorlar. Peki kokular renk algısını etkiler mi sizce? Şarkıların sonrasında konuşalım onu da.

Gül Güne Gül'le de bugün de birlikteyiz. Kokulardan bahsediyordum size. Demiştim ki az önce kokular renk algısını acaba etkiler mi? Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Yakın zamanda yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Kokuların renk algısını etkilediğini gösteriyor bu çalışma bize. Liverpool Üniversitesi araştırmacıları kokunun renk algısı üzerindeki etkisi olup olmadığını anlamak için bir deney gerçekleştirmişler. Yaşları 20 ile 57 arasında değişen 24 kişi katılmış, denek olarak kullanılmış ve çalışmanın sonuçlarına göre kokular renk algısını az da olsa etkiliyor. Deney karartma perdeleriyle karartılan bir odada gerçekleştiriliyor bu arada. Deneklerde koku duyusunu etkileyen soğuk algınlığı ve grip gibi bir hastalık ya da hani renk görüşünü etkileyen bir görme bozukluğu olmamasına da dikkat edilmiş. Ayrıca deneklerden deney günü herhangi bir deodorant veya parfüm kullanmamaları da istenmiş. Odanın havası

katılımcılara ilk koku sunulmadan önce hava temizleme cihazlarıyla da temizlenmiş. Bunu da merak edenler olacaktır muhtemelen. Ardından da ortama çeşitli kokular salınmış. Kokuyla renk ilişkisi test edilebilsin diye. Bunun için katılımcılara bir ekranda renklerin yansıtıldığı kare şeklinde bir alan gösteriliyor ve onlardan gördükleri kareyi nötr gri renge çevirmeleri istermiş. Katılımcılar nötr gri rengi ayarlarken biri yeşilden kırmızıya değişen, diğeri ise sarıdan maviye değişen iki kaydırıcı kullanmışlar. Ortama karamel kokusu salındığında mesela katılımcıların nötr gri algıları sarı kahverengine doğru birazcık kaymış. Aynı şekilde nötr gri algısı ortama salınan kahve ve kiraz kokusuyla kırmızı kahverengine, limon kokusuyla sarı yeşil renge doğru kaymış. Ama nane kokusu katılımcılarda beklenen etkiyi göstermemiş mesela. Nane kokusu da nötr gri algısını kırmızı kahverengine doğru kaydırıvermiş. Çalışma yürütücülerinden Dr. Wert, gri renk algısının 5 kokudan 4'ü karamel, kahve, kiraz ve limon için beklenen karşılıklarına doğru kaydırdığını belirtmiş. Çalışmanın detayları da bu arada bir dergide yayınlanmış. Merak edenler varsa webde araştırabilirler.

yalandan ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa baktığım yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Bazı müzelerde flaşlı fotoğraf çekilmesine neden izin verilmediğini biliyor muydunuz? Bugün birçok soruya verilecek cevabım var. Biliyorsunuz müzelerde genellikle fotoğraf çekmekle ilgili çeşitli kurallar bulunur, sınırlamalar mevcuttur. Bu durumun aslında iki tane nedeni var. Birincisi flaş ışığının sanat eserlerine zarar vermesi. İkincisi de telif hakkı problemleri elbette. Gittiğiniz müzelerde flaşlı fotoğraf çekmenin yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarını görmüş ya da hani müze görevlileri tarafından yapılan uyarılara tanık olmuşsunuzdur. Ben bir tanesini bizzat yaşadım mesela. Kaşıkçı elmasının fotoğrafını çekmek istemiştim. Çok geçmiş bir tarihte hemen uyarımı aldım. Peki neden müzelerde acaba fotoğraf çekmekle ilgili bazı kısıtlamalar var derseniz hemen biraz daha detaylı olarak anlatabilirim size. Flaş biliyorsunuz ortamın fotoğraf çekmek için yeterince aydınlık olmadığı durumlarda sahnenin çok kısa bir süre içerisinde uygun aydınlık seviyesine getirilmesini sağlayan bir şey. Ve flaş ışığının milisaniye ölçeğinde yani saniyenin binde biri kadar kısa sürede ürettiği yoğun ışık sayesinde ortam geçici olarak aydınlatılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama tabii flaş ışığının yoğunluğu çok yüksek olduğu için flaşlı fotoğraf çekmek aslında ışığa duyarlı malzemelerin mesela boya pigmentlerinin kimyasal yapısının bozulmasına sebep olabiliyor. Bunu belki de birçoğumuz bilmiyoruz. İşte bu durumda sanat eserinin renkleri solabiliyor. Üzerlerinde küçük çatlaklar ve dalgalanmalar oluşabiliyor. Müzelerde fotoğraf çekilmesine izin verilmemesinin diğer bir nedeni de telif hakkı problemleri. Az önce de söylemiştim zaten. Müzelerin bazıları sergiledikleri tüm sanat eserlerinin telif haklarına sahip olmayabiliyor. İşte bu tür müzelerde ziyaretçilerin çektikleri fotoğrafları çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşması telif hakkı ihlali sayılabiliyor. Fotoğraf çekmeyle ilgili müzelerdeki kısıtlamaların bir nedeni de yine bazı müzelerde bulunan hediyelik eşya satış kısımlarında müzede sergilenen sanat eserlerine ait hediyelik eşyaların satışının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği düşüncesi. Günümüzde cep telefonu kameralarının ve dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte biliyorsunuz birçok müze sergiledikleri sanat eserlerinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili düzenlemelerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Bazı müzeler ticari olmayan amaçla kullanılması şartıyla fotoğraf çekilmesine izin verirken bazı müzeler sergiledikleri sanat eserlerinin fotoğraflarının yüksek çözünürlüklü hallerini kendi web sitelerinde paylaşabiliyorlar zaten.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

0: ayrılmasın.
1: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Balın neden bozulmadığını hiç merak etmiş miydiniz? Bilim insanları 5500 yıl öncesine ait günümüze kadar korunmuş bal keşfettiler biliyorsunuz. Peki bu bal neden bozulmadı dersiniz? 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'da bilim insanları tarafından yapılan arkeolojik kazılarda 5500 yıl öncesine ait günümüze kadar korunmuş bir bal bulunmuştu. Peki neden bozulmamış olabilir dedik, bunun da peşine düştük. Hemen anlatmak istiyorum size müsaadenizle. Arılarda normal mide ve bal midesi olmak üzere iki tür midenin bulunduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Arılar çiçekten nektar topladığında nektar arının bal midesine depolanıyor. Bal midesinde nektar sindirilmiyor. Nektarda önemli miktarda bulunan sakaroz, yani basit şekerler olan glikoz ve fruktozun bir araya gelmesiyle oluşan bir şeker. Nektar toplayan arının bal midesinde sakaroz, intervaz adı verilen enzimler aracılığıyla çok daha basit şekerler olan glikoz ve fruktoza parçalanıyor. Yani kan şekeri ve meyve şekeri olarak söyleyebilirim bilmeyenler için. Nektar toplayan arı bal midesinde parçalanan nektarı 20 dakika boyunca kovandaki işçi arılarla birlikte kusup tekrar içiyor. Bu aşamada nektardaki büyük şeker molekülleri enzim içeren salgılar aracılığıyla parçalanmaya da devam ediyor. Nektar daha sonra petekte biriktiriliyor. Son aşamada oluşan nektarın yapısında %70 ile 80 oranında su mevcut oluyor. Arılar su oranı %20'nin altına düşene kadar suyu buharlaştırmak için peteği havalandırıyorlar. Balın bozulmamasının aslında 3 tane temel sebebi var. Şeker oranı, asitlik derecesi ve antimikrobiyal bileşikler. Bunlardan da bahsedeyim size ama şarkıların

Bal acaba neden bozulmuyor demiştim. Şimdi balın bozulmamasının 3 tane temel sebebi var diye de eklemiştim hatırlarsanız. Şeker oranı, asitlik derecesi ve antimikrobiyal bileşikler. İlk olarak şeker oranından bahsedeyim size. Balın tatlı olmasının nedeni arıların peteği havalandırarak nektardaki su oranını düşürmesinden kaynaklı. Balın su oranının düşük olması mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Fakat balın nem oranı artarsa mikroorganizmalar çoğalmaya başlıyor biliyorsunuz ve bal bozulabiliyor. Asitlik de tabii bu noktada önemli. Birçok mikroorganizma aşırı asidik ya da aşırı bazik ortamlarda yaşayamıyor. Aşırı asidik veya bazik koşullarda sadece ekstrem mikroorganizmalar yaşayabiliyor. Balın asitlik seviyesi glikozun arı salgısındaki enzimler aracılığıyla parçalanıp baldaki baskın asit olan glukonik aside dönüşmesiyle artıyor. Glukonik asidin yanı sıra açığa çıkan formik asit de sitrik asit ve diğer asit türleri de balın pH seviyesini düşürüyorlar. Oldukça asidik olan bu ortam mikroorganizmaların çoğalmasını elbette engelliyor. Antimikrobiyal bileşikler var ki onları da hemen böyle küçücük bir parantez içerisine alalım isterim. Glikozun glukonik aside dönüşmesi sırasında yan ürün olarak hidrojen peroksit açığa çıkıyor. Hidrojen peroksit iki hidrojen atomu ve iki oksijen atomuna sahip bir bileşiktir. Hatırlarsınız sanıyorum lisedeki derslerinizden. Hidrojen peroksitin ürettiği hidroksil radikalleri bakteri gibi mikroorganizmaların hücre zarındaki yapısal bileşenlerin yanı sıra DNA ve diğer yapısal bileşenlerle kolaylıkla tepkimeye girebiliyor. Oluşan bu tepkimelerde mikroorganizmaların yapısal bileşenlerinin bozulmasına neden oluyor. Bal bu özelliğiyle de mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor aslında. İşte bu yüzden de bal doğada hiç bozulmadan çok uzun yıllar varlığını sürdürebilen belki de ender gıdalardan bir tanesi. Ben...

kahkaha atmanın kalbimize iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre kahkaha atmak kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklanmış çalışmanın, kahkaha atmanın kalp hastalığı olan kişilerde semptomların iyileşmesini sağladığı belirlenmiş. Koroner arter hastalığına sahip ortalama yaşları 64 olan 26 yetişkinle gerçekleştirilmiş klinik deney. Katılımcılar 13'er kişilik iki gruba ayrılmışlar. 3 ay süren çalışmada bir grup her hafta birer saatlik iki farklı komedi programı izlerken diğer grup 2 saatlik sürede siyaset programları ya da Amazon Yağmur Ormanları gibi ciddi belgeseller izlemişler. Çalışmanın sonunda komedi programı izleyen gruptaki kişilerin kalbinin pompaladığı kanda diğer gruptakilere kıyasla %10 daha fazla oksijen olduğu görülmüş. Ayrıca bu gruptaki kişilerin çok daha sağlıklı damar gelişimine sahip olduğu da belirlenmiş. Katılımcıların çeşitli testlerde potansiyel kalp krizi riskleri ve damarlarda biriken plak miktarları da ölçülmüş elbette. Yine komedi programı izleyen gruptaki kişilerin sonuçlarının diğerlerine kıyasla çok daha iyi olduğu sonucuna varılmış. O yüzden lütfen surat asmayı bırakın, bir an önce gülmeye başlayın. Bu klinik çalışma kahkaha atmanın kardiyovasküler sistem için iyi bir ilaç olduğunu göstermesi açısından bir ilk olma özelliğine sahip. Yar.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: her zaman her yerde.

İlkokuldayken sizin de kaybetmemek için cebinize koyduğunuz, boynunuza belki iple astığınız ama yine de ne yapıp ne edip ortalıktan kaybolan silgileriniz var mıydı? Ne kadar güzel günlerdi değil mi? Yanlış yazdığımız bir kelimeyi böyle silgiyle silmek isterken defterimizi daha da kirletirdik ya da yırtardık. Belki de kalemin ucuyla ismini silginin üzerine kazımayı sevenlerdensinizdir, bunu da bilemem. Çeşit çeşit şekilleri ve renkleriyle hepimizin zihninde ayrı bir iz bırakmıştır değil mi silgiler? Küçük ama kullanışlı malzemenin ortaya çıkış hikayesine daha yakından bakalım istedim. Bu hikayeyi anlatacağım size.

silgilerin hikayesini anlatacağım demiştim size. Artık hayatımızda çokça yer kaplamasalar da nostaljik bir anı olarak kalıyorlar. Silginin icat edilmediği dönemlerde insanlar acaba neler kullanıyordu diye baktım. Parşömen ve papirüs üzerine mürekkeple yazdıkları metinleri hataları düzeltebilmek için kum taşı veya sünger taşı gibi kaba taş parçalarını kullanırlarmış. İslam kültüründe hattat el yazması eserdeki hataları gidermek için de serçe parmağını ıslatıp hatalı kelime üzerine sürermiş. Aynı işlem birden çok tekrarlandığında mürekkep tabii ister istemez dile de geçermiş. Bugün iyi eğitim görmüş bilgi sahibi kişiler için söylenen mürekkep yalamış deyiminin de aslında bu işleme dayandığı söylenir. Bunu da araya sıkıştırıvereyim. Eskiden kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için bal mumu kullanılıyor. Bunun için yararlanılan bir diğer yaygın yöntem de ekmek içleri. Evet evet yanlış duymadınız. 1700'lü yıllara kadar dünya üzerinde kurşun kalem izlerini silebilmek için ekmek içinden daha iyisi yokmuş. Ekmek içi günümüzde hala kara kalem çizimlerinde ton farkı elde etmek için aslında kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Resim yapanlar iyi bilirler. Şimdi tabii tekrar geçmişe dönüyoruz. Peki ne oldu da yazılı metinleri silmek için ekmek içinden vazgeçtik? Nedenlerinden bir tanesi ekmek içinin kolayca küflenip bozulması aslında. Asıl nedense sahneye yeni bir maddenin çıkması. Kauçuk. Kauçuk iki Fransız bilim insanı tarafından bulunuyor. 1730'lu yıllarda Avrupa'ya tanıtılıyor. Araştırmacılar Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezi sonrası doğal kauçuk ve kauçuktan yapılmış ürünlerinden bahsediyorlar ve bu maddeyi bilimsel olarak tanımlıyorlar. Kauçuk doğal veya sentetik olabiliyor. Doğal kauçuk kauçuk ağacı tarafından üretilen lateksten elde edilir. Belki arada bilmeyenler vardır. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1770'li yılları beklemek gerekiyor tabii. İngiliz mühendis Edward Nairn ekmek parçası yerine kauçuğu kullanıyor ve kauçuğun kurşun kalem izlerini silme konusunda iyi bir malzeme olduğunu keşfediyor. Bunun ardından Nairn kauçuk silgi üretimine başlıyor tabii ve bu malzemeyi yüksek fiyatlara da satıyor o dönem. Aynı yıllarda İngiliz kimyacı Joseph Priestley kurşun kalem izlerini silme özelliğinden dolayı kauçuk için rubber kelimesini öneriyor. Silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun var. Kauçuk kolayca ufalanıyor çünkü zamanla bozuluyor ve kötü de kokuyor. Bu sorun 1839'da mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle tabii çözülüyor. Goodyear bir gün uzun süredir üzerinde çalıştığı kükürtle karıştırdığı kauçuk örneğini sıcak bir yüzeye düşürüyor. Ama normal koşullarda erimesi beklenen kauçuk erimiyor. Yaşadığı bu kaza sayesinde Goodyear bütün hayatı boyunca ulaşmak istediği hedefe ulaşıyor. Vulkanizasyon yöntemi sayesinde kauçuğun sertleşmesi ve malzemenin dayanıklılığının artması zaman içinde silgi kullanımının hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Goodyear'ın bulduğu bu yöntem aynı zamanda araç lastiklerinin icadı içinde tabii ki zemin hazırlayan bir durum. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerdeki birçok silgi hala üretilmeye devam ediyor biliyorsunuz. Silgi üretiminde artık yalnızca sentetik kauçuk değil, dayanıklı ve esnek bir plastik türü olan vinil de kullanılmaya başladı. Madem

Bugün her soruya verilecek bir cevabım var. Sakız sever misiniz? Peki kim ne zaman icat etti bilir misiniz? Bilmeyenler için keyifle anlatabilirim. Thomas Adams 1871 yılında bir ağaçtan elde ettiği çikolata verilen reçineyi kullanarak endüstriyel sakız üretmeye başlıyor. Çilekli, limonlu, karpuzlu, naneli, böğürtlenli. Çeşit çeşit renkleri ve aromalarıyla ağzımıza, hatta bazen de böyle gözlerimizi sulandıran sakızları sevmeyen gerçekten var mıdır bilemiyorum. Bugün 7'den 70'e çoğu insanın bazen böyle tadından hoşlandığı, bazen de balon gibi şişirip patlatmaktan zevk aldığı için çiğnediği sakızlar ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıktı? Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi sakız geleneksel olarak ağaçlardan elde edilen reçinenin kimyasal yöntemlerle temizlendikten sonra farklı maddelerle karıştırılması ve tatlandırılması sonucu üretilen bir gıda biliyorsunuz. Ama günümüzde reçine yerine artık sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılıyor. Reçine bazı ağaçların kabuklarında oluşan yaraları iyileştirmek ve kendilerini dış etkenlere karşı korumak amacıyla salgıladıkları katı veya yara akışkan bir madde diyebilirim. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından da bir tanesi. Bundan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

Sakızı kim icat etti? Nasıl hayatımıza soktu? Sakızı kim buldu? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından biri demiştim hatırlarsanız. Antik Yunanlar dişlerini temizlemek ve nefeslerini tazelemek için sakız ağacının reçinesi olan mastika olarak adlandırılan maddeyi çiğnerlermiş, bilir miydiniz? Mayalar ve Azteklerse yine bu ağaçlardan elde ettikleri reçineyi pişirip kurutarak çıkıl adını verdikleri bir tür sakız yaparlarmış. Türkçe'de sakız anlamında kullanılan ciklet kelimesinin kökeni de aslında çıkıla dayanıyor. Kızılderililerin ise Ladin ağacının reçinesini çiğnedikleri biliniyor. Diğer taraftan arkeolojik araştırmalar İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacından elde edilen reçinenin çiğnendiğini gösteriyor bize. Ama tabii günümüzde çiğnediğimiz hemen hemen her yerde satılan endüstriyel sakızların üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor. 1848 yılında Amerikalı iş insanı John Curtis Ladin ağacının reçinesini ve parafin balmumunu kullanarak bir tür sakız yapıyor. Ama tabii çok popüler olmamış o dönem. 1860'lı yılların sonunda Amerika'da sürgünde olan Meksikalı bir general ülkesine geri dönebilmek ve kaybettiği gücü tekrar elde edebilmek için ekonomik olarak bir çıkar yol arıyor kendine. Mayaların ve Azteklerin çiğnediği çıkılın doku ve kıvam olarak benzerlikleri nedeniyle o dönemlerde hayli pahalı bir malzeme olan kauçuğun yerine kullanılabileceğini ve bu işten kazanç elde edebileceğini düşünüyor. Santa Ana bu amaçla Thomas Adams adlı bir mucitle anlaşıyor ve ondan çıkılı kullanarak otomobil lastiği üretmesini talep ediyor. Adams Meksika'dan bir ton çıkıl siparişi veriyor ve bu maddeyi kauçuk yerine kullanmak için çalışmalara başlıyor. Ama aradan birkaç ay geçmesine rağmen Adams başarılı olamıyor. Bu durumdan memnun olmayan Santa Ana Thomas Adams'la yollarını ayırıyor. Santa Ana bu kararı alırken büyük bir fırsatı teptiğinin farkında değil aslında. Thomas Adams bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da elindeki bir ton çıkılla ne yapacağını düşünüyor. Bir gün eczaneye uğradığında Curtis'in ürettiği ama daha çok rağbet görmeyen sakızı fark ediyor. O an elindeki çıkılları endüstriyel sakız üretimi için kullanabileceği fikri aklına geliyor. Adams yatırımını kurtarmak amacıyla Curtis'in sakızlarına alternatif olarak çıkıl bazlı sakız üretmeye ve bunları eczanelere satmaya başlıyor. Adams karışımın patentini tabii 1871'de almış ve formül çeşitli tatların eklenmesiyle popüler de hale gelmiş. 1880'lerin sonunda Adams talebi karşılamak için günlük 5 ton sakız üretmeye başlamış. Düşünebiliyor musunuz? William Merkley adlı bir tüccarla ortak olan Adams işlerini daha da büyütmüş ve 1926 yılında Adams ailesinin servetini 2 milyon dolara kadar ulaştırmış. Çıkıl'ın 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar sakız üretiminin ham maddesi olarak kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim. Ardından yaşanan ham madde sıkıntısı bilim insanlarını çıkıl yerine kullanılabilecek farklı maddeler üretmeye itiyor. 1950'lerden sonra mesela sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılmaya başlanıyor mesela. Sakızın tarihine böyle kısaca bir göz attık. Peki neden sakız çiğniyoruz bunu biliyor musunuz? Bazılarımız tadını, bazılarımız kokusunu sevdiği için sakız çiğniyor olabilir, bunu bilemiyorum. Ama sakız çiğneme motivasyonumuzun ardında bunlardan farklı nedenler bulunabilir diyor uzmanlar. Sakız çiğnediğimizde mesela çene kaslarımız sürekli hareket ediyor. Bu da beyne daha fazla kan pompalanması ve dolayısıyla oksijen iletilmesi anlamına geliyor. Bilim insanları bu nedenle sakız çiğnemenin stresi azaltmanın yanı sıra hafızayı güçlendiren bir etkiye sahip olduğunu da düşünüyor. Ayrıca sakız çiğnemek açlık hissini bastırarak yemek yeme isteğini azaltan da bir şey. Diş ve ağız sağlığının korunmasına da yardımcı oluyor. Ama tabii çok fazla şekerli sakız çiğnemek diş ve ağız sağlığı için biliyorsunuz olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle şeker oranı daha az olan ve içeriğinde hani şeker bulunmayan sakızları belki tercih edebilirsiniz.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kaşıklar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.

Şimdi anlatacaklarım konusunda sanıyorum hepiniz benimle hemfikir olacaksınız. Ofis ortamlarına girdiğimizde genellikle böyle hareket etmeyi birazcık geriye doğru itiyoruz. Çünkü işlerimiz çok yoğun oluyor. İşte belki bunalıyoruz bu yoğun iş temposundan. Stresimiz yükseliyor. O yüzden kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Akşamları da eve döndüğümüzde tabii o yoğun günün ardından çok da hareket etmek istemeyebiliyoruz. Çünkü çağımız koşuşturma çağı sonuçta. Herkesin yetiştirmesi gereken bir şeyler var. İşte çocukların sorumlulukları, işin yoğunluğu, ne bileyim ev işleri derken insanın kendine ayıracak vakti kalmıyor. Ama biliyor muydunuz? Ofiste de böyle ufak tefek egzersizler yapabilirsiniz. Bilgisayar başında çalışıyor bile olsanız. İşte tam da bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim birçok bilgi var. İki güzel şarkının sonrasında hemen dönüp geliyorum.

0: Flash.
1: Ay. Az önce demiştim ki ofislerin böyle yoğun ortamlarında çok da fazla hareket etmeye fırsat bulamıyoruz ama yapılabilecek ufak tefek şeyler var. Size böyle masa başında yapabileceğiniz egzersizleri anlatarak başlamak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz günümüz ofis çalışanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi boyun ve omuz ağrıları. Şöyle bir bahaneye sığınıyorsanız işte ben çok yoğunum hiç hareket edemiyorum o yüzden oluyor böyle şeyler. Bu bahaneleri lütfen bir kenara bırakın. Çünkü masa başında otururken bile bazı hareketler yaparak omuzlarınızı ve boynunuzu rahatlatabilirsiniz. Öncelikle boynunuzu sağ omzunuza doğru eğiyorsunuz. 10 saniye kadar bekliyorsunuz ve daha sonra bu işlemi sol omzunuz için gerçekleştiriyorsunuz. Böyle elinizde çenenizi tutarak başınızı arkaya doğru ittiriyorsunuz ve yine 10 saniye bekliyorsunuz. Bunları size anlatırken ben de bir yandan yapıyorum. Bence siz de yapabilirsiniz. Daha sonra da ellerinizi başınızın arkasına alarak bu kez de ön tarafa doğru ittiriyorsunuz. Amacınız güçlenmek ve esnekliğinizi arttırmaksa omuzlarınızı böyle dairesel olacak şekilde öne doğru ittirmenizi, çevirmenizi öneriyorum. Aynı işlemi omuzları arkaya olacak şekilde de çevirirseniz rahatladığınızı kendiniz de göreceksiniz. Ve bu egzersizler için hani öyle kalkıp da yoga matları falan sermenize de gerek yok. Oturduğunuz yerde de yapabileceğiniz egzersizler. Bilek egzersizlerinden de bahsedeyim. Sürekli böyle mouse kullandığımız için artık ofis çalışanları olarak bileklerimizde de biliyorsunuz problemler çıkabiliyor. İşte tam da bu noktada böyle gün içinde sürekli bilgisayarla çalışmak zorunda olan çalışanlar için mükemmel esneme sağlayan bir bilek hareketi var. Kan dolaşımının ellerde hızlanmasını sağlayarak bilekleri rahatlatıyor. Bileklerinizi rahatlatmak için böyle bir elinizi yumruk şekline getiriyorsunuz ve diğer elinizi açarak yumruk olan elinizle avuç içinizi ittiriyorsunuz. 3 saniye kadar beklemeniz yeterli. Aynı işlemi diğer eliniz için de yaparak bilek hareketlerini her iki el için 3'er kez tekrarlamanızı öneriyorum size. Sonrasında çok rahat edeceksiniz. Bir de bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum ama şarkıların sonrasında.

Yoğun ofis ortamlarında çalışan biriyseniz ve hiç hareket edemediğinizden şikayet ediyorsanız bugün size çok parlak önerilerle geldim. Programın başından beri konuşuyoruz aslında. Egzersiz yapmak için ille de spor salonlarına ihtiyacımız yok. Hele de ofis ortamlarında oturduğumuz yerde bile yapabileceğimiz bazı küçük hareketler var. İşte bunları anlatmaya devam ediyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olayım. Şimdi bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum şimdi de size. Hareketsizliğin zarar verdiği bir diğer bölgedir çünkü bacak ve dizler. Oturduğumuz yerden böyle ayağımızı hafifçe kaldırıyoruz ve gergin bir hale getiriyoruz. Daha sonra da ayak ucunuzu yukarıya gösterecek şekilde gerdirip saat yönünde daireler çiziyorsunuz. Ve daha sonra aynı hareketi parmak ucunuzu yere bakacak şekilde ayarlayarak daire çizmeye devam ediyorsunuz. Her iki bacak için 10'ar kez tekrar yeterli olacaktır. Ben masa başında oturuyorum, egzersiz yapmaya vaktim yok diyorsanız sizin için de söyleyecek şeylerim var elbette. Şimdi gün boyu işlerin yoğunluğundan dolayı evet birçoğumuz yerimizden kalkamıyoruz. Ama aslında diyor ki uzmanlar oturarak da spor yapabilirsiniz. Öncelikle dik oturmakla başlıyoruz işte. Hepimizin yaptığı yanlışlardan bir tanesi böyle eğri büğrü kambur bir şekilde oturmak. Ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde basıyoruz. Daha sonra bir bacağımızı masanın altından yukarı kaldırıyoruz. Ve ileriye doğru uzatarak 10 saniye bekletiyoruz. Diğer bacağımız için de aynı işlemi yaparak 15 tekrar yapmamız yeterli. Hemen sonrasında bir oturup kalkma egzersizi var. Onu da anlatayım isterim. Ofiste spor denince aklı hani ilk squat hareketi gelir ya. Öğle arasında ya da böyle iş arası kısa bir kahve molası verdiğinizde kolaylıkla yapabileceğiniz oturup kalkma hareketi vücudunuzun rahatlamasına oldukça yardımcıdır. Squat için öncelikle böyle ellerinizi açarak karşıya uzanıyorsunuz ve sırtınızın dümdüz olmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra oturma hareketi yaparak sandalyenize kadar iniyorsunuz ve bu hareketi 15 kez tekrar ediyorsunuz. Bir de kol egzersizleri var. Dik oturarak kollarınızı öne uzatmanız gerekiyor bunu yapmak için. Elinize bir su şişesi alarak kollarınızı kırmadan yukarı kaldırıyorsunuz. 15 tekrar yeterli. Aynı egzersiz tabii diğer kolunuz için de yapacaksınız. Anlattığım bu kol, bacak, bilek, omuz ve boyun hareketleri oldukça rahatlamanızı sağlayacak. Hem de böyle hayatınıza bir parça da olsun hareket katmış olacaksınız. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

Herkes sporlarını yaptıysa bu güzel şarkıların sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi kimi zaman böyle indirimmiş gibi göstererek, kimi zaman hani sizinle bağ kuruyorum diye göz kırparak, bazen de herkes alıyor, sen niye almıyorsun diyerek şirketler aslında bizi adım adım sepete götürüyorlar biliyorsunuz. Alışveriş yaparken gerçekten de kendi kararlarımızı mı veriyoruz, yoksa bir grup pazarlama dehasının satranç tahtasındaki piyonları mıyız diye soruyoruz kendimize, değil mi? Beynimiz mesela bir çantanın üstünde kocaman %50 indirim yazısını gördüğü anda mantığını askıya alıyor ve kredi kartlarına sarılıyor. Hepimiz en az bir kere bu kampanya kaçmaz diyerek böyle ihtiyacımız olmayan bir ürünü mutlaka sepetimize atmışızdır, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Neden o ürünü almak istedik acaba? Gerçekten ihtiyacımız var mıydı, yoksa birileri bizim psikolojimizi ustalıkla mı yönlendirdi? İşte şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmak istiyorum biraz da size. Ama iki güzel şarkının sonrasında

0: güne günle, gün güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini konuşuyoruz demiştim hatırlarsanız şarkıların öncesinde Gülgün'e Gülle'de. İlk olarak size sabitleme hilesini anlatmak istiyorum. Bu fiyatlar düştü algısı da denebilir aslında. Şöyle düşünün, bir mağazadasınız ve bir çantanın üstünde şu yazıyor. Önceki fiyatı 1500 TL, şimdi sadece 899 TL. O an böyle beyninizde bir çan çalmaya başlıyor değil mi? Ay bu çanta resmen bedava. Ama şöyle bir durun lütfen. Belki de bu çanta hiçbir zaman 1500 TL olmadı. Belki baştan beri fiyatı 899 TL civarında ama sizi indirim algısıyla yakaladılar. Bu aslında pazarlama dünyasında sabitleme hilesi olarak bilinir. Bir şeyi daha pahalı bir seçenekle karşılaştırınca gözünüze ucuz olanı ballı börek gibi gösteriyorlar. En kestirme böyle anlatabilirim. Yani aslında kısaca karşılaştırmalı düşünmeye oynuyorlar ve siz de kaçırılmayacak bir fırsat zannediyorsunuz o işi. Ama gerçek öyle mi? Tabii ki tartışılır. Güldürmenin evrensel gücünden de biraz bahsedeceğim size. Gülmek biliyorsunuz evrenseldir. Ve reklamcılar aslında bunu çok iyi biliyorlar ve pazarlıyorlar. Eğer bir markaya gülersek bilinçaltımız şöyle diyor. Bu marka çok eğlenceli. Eğlenceli şeyleri severim. Parasını da veririm. İşte bu yüzden markalar komediye oynuyor. Çünkü güldüren markalar akılda kalıyor. Siz de bir bakmışsınız. Ay çok tatlı şu kampanya deyip sepetinizi doldurmuşsunuz. O yüzden birçok marka aslında komedyenleri reklam filmlerinde oynatıyor biliyor musunuz?

Özgür Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size pazarlama hilelerinden bahsediyorum. Son iki ürün kaldı. Mutlaka bu tuzağa düşmüşsünüzdür hayatınızın bir noktasında. Bu üründen sadece iki tane kaldı. Bu fırsat kaçmaz son gün. Şu anda 21 kişi bu ürünü inceliyor. Tanıdık geldi değil mi? Bu aslında pazarlamacıların en klasik numaralarından bir tanesi. Kıtlık hissi yaratmak. Ürün böyle sanki azmış gibi gösteriliyor. Zaman kısıtlıymış gibi hissettiriliyor ve siz de paniğe kapılıyorsunuz. Ya tükenirse? İşte ya ben alamazsam? Özellikle uçak bileti sitelerinde bu oyun bolca dönüyor ya da tatil almak istediğinizde. Son iki koltuk diyorlar ama bir giriyorsunuz aynı uçakta 40 tane boş koltuk var. Yani kısacası kıtlık varmış gibi yapıyorlar ki siz hemen harekete geçin. Bu psikolojik bir oyundur. Satışlar bu algı sayesinde roket hızıyla da artar. Bir de müşterilerle arkadaşlık bağı kuran şirketler vardır ki onu hiç sormayın. Ya da sorun. Şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım.

Şarkıların hemen sonrasında döndüm geldim. Pazarlama hilelerini konuşuyorduk. Müşterilerle arkadaşlık bağı kurmayı da anlatacağımı söylemiştim. Şimdi günümüzde insanlar işte kaç takipçin var, kim neyi beğenmiş gibi şeylere biliyorsunuz çok önem veriyor. Haliyle bağ kurmak da iyice değerli hale gelmiş durumda. İşte markalar da diyorlar ki madem insanlar bağ kurmak istiyor, biz de onlarla o zaman duygusal bağlar kurarız. Sosyal medyada mesela sizinle sohbet eden, DM'lere dönen, yorumlara kalp atan markaları şöyle bir düşünün ve tahmin edin ne oluyor bakalım. Evet, siz o markaya ısınıyorsunuz. O ürünü satın almak çok daha kolaylaşıyor. Bir araştırmaya göre insanların %92'si arkadaşlarının önerdiği ürünlere güveniyorlar. Yani şirketler sizi tavsiye edecek arkadaşlar gibi görmek istiyorlar. Hatta bazen size o kadar yakınlaşıyorlar ki ay ne tatlılar ya deyip kart bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz bile. Şirketlerin kullandığı pazarlama hileleri bununla sınırlı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ücretsiz deneme üyeliklerinden de bahsetmek istiyorum size şarkı. Hemen sonrasında.

0: şey çok kolay olur. Ne sızlandım ne dağıldım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyanın kılacak sanırım bunun olmadı, bitti işte. Bir süre gelen gidenler oldu, beni anlamaya çalıştılar, bir işe yaramadı. Sıkıcı ve kasvetliydi. Bazen bütün gün yorganı başımdan aşağı çekip öldüm. Bazen de üç süremden seyrettim. Günler böyle geçip gitti. Şimdi iyiyim. Sen utanç geceleri var, ben buradayım. Hepsi bu kadar, sonrası yok. Unuttum gitti geberek.
1: Şirketlerin bizi kandırma yöntemleri, yani pazarlama hileleri üzerine konuşuyoruz bugün Gülgün Egül'le de. Ücretsiz deneme üyeliklerinden bahsedeceğim müsaadenizle. İlk ay, bizden sonraki ay işte 149 TL. Birçok platform biliyorsunuz hepimize ücretsiz üyelikler sunuyor. Sonra da bizden sadakat, yani aslında kredi kartı bilgisi bekliyor. Ücretsiz deneme stratejisi şuna dayanan bir şey. İnsanlar bir şeyi deneyip sevdikten sonra bırakmakta zorlanıyorlar. Hele ki alışkanlık haline geldiyse, ki biliyorsunuz alışkanlık haline bir şeyin gelmesi için 21 gün ya da 28 gün yeterli diyor otoriteler. Bir ay boyunca herhangi bir platformda böyle dizilere bağımlı haline geldikten sonra tamam ya aman 149 lira neymiş deyip vermek bu kadar kolaylaşıyor ki hepimiz maalesef bu oltaya takılıveriyoruz. Ve bu sistem genelde de çalışıyor. Çünkü kim ücretsiz şeylere hayır diyebiliyor ki günümüzde? Hazır şarkımızın introsu müsaitken araya korku kültürünü de sıkıştırayım isterim. Her 13 saniyede bir ev soyuluyor. X alarm sistemleriyle eviniz güvende. Muhtemelen böyle bir reklam görmüşsünüzdür. Bu reklam aslında korkuyla satış taktiğidir ve insanlar buna maruz bırakılıyorlar. Markalar insanların içindeki o ya başıma gelirse endişesini kaşıyarak belki de ürün satma işini çok iyi biliyorlar. Güvenlik sistemleri, sigorta şirketleri, hatta bazı sağlık ürünleri. Hepsi önce korkumuzu tetikliyor, sonra da kendi ürünleriyle bizi rahatlatıyorlar. Yani önce panik ettiriyorlar, sonra ama çözüm bizde diyerek kahraman oluyorlar. Sinir bozucu mu? Evet. Etkili mi? Fazlasıyla. Şarkıların sonrasında sürü zihniyetini de konuşalım mı? O neymiş derseniz, herkes bu ürünü kullanıyor zihniyeti aslında temelinde. Birlikteyiz şarkıların hemen sonrasında.

Pazarlama taktiklerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Sürü zihniyetini anlatacağımı söylemiştim size. Herkes bu ürünü kullanıyor algısı. Şimdi dürüst olmak gerekirse bir ürün çok satıyorsa gözümüze daha iyi gibi görünüyor, değil mi? Bu kadar kişi yanılıyor olamaz diye düşünüyoruz. İşte bu düşünceye sürü zihniyeti adı veriliyor. Pazarlamacılar da bu eğilimin farkındalar ve harika bir şekilde kullanıyorlar. Mesela bir sivilce kremi reklamı. İşte mesela 20 gençten 18'i bu ürünü kullanıyor dediklerinde siz daha kremi denemeden demek işe yarıyor diye düşünmeye başlıyorsunuz. Sonuç muhtemelen ihtiyacınızdan fazlasını satın almak. Sırf kalabalığa uymak için. Bir de size duygusal reklamları anlatayım. Reklamlarda böyle ağlatan, güldüren ya da sizi çocukluğunuza götüren anlar var ya, işte o sahneler boşuna değil. Çünkü insanlar mantıkla değil, duygularıyla alışveriş yapıyorlar. Bir asker ailesine kavuşuyor. İşte ne bileyim bir baba kızına ilk bisikletini alıyor. Bir köpek kaybolup günler sonra eve dönüyor. Bunlar sadece reklam değil. Aslında birer satış stratejisi. Şirketler ürünlerini hikayelerle süslediğinde izleyiciyle duygusal bağlar kuruyorlar. Bu ürünü alırsam ben de böyle hissederim düşüncesiyle cüzdanlar açılıyor. Yani siz of ne duygusal reklammış ya derken kasada bip bip sesi çoktan başlamış oluyor.

Zamanımız oldukça azaldı. Gül güne gülle de bugün şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmaya çalıştım size. Son olarak eklemek istediğim birkaç cümle daha var. Mutlu olmak istiyorsanız bu koltuğu alın. Şu ayakkabıyı giyin. İşte bu uygulamaya abone olun. Bunlar size muhtemelen tanıdık gelmiştir. Çünkü pazarlamacılar mutluluğumuzu ürünlere bağlayarak bizi alışverişe yönlendiriyorlar. Özel bir derginin yaptığı bir araştırma var. Buna göre pazarlama stratejilerinin çoğu gerçek verilerle değil, vaat edilen hislerle çalışıyor. İşte hayatınızı değiştirecek ürün, bir kutu mutluluk, sabahları bambaşka uyanacaksınız. Gerçekte bu ürünlerin çoğu hayatımızı değiştirmiyor. Biz bunu biliyoruz aslında. Ama bizim umutlarımızla oynuyorlar. İşte bu yüzden kredi kartına sarılırken şöyle bir durup düşünmek gerekiyor. Bu ürünü gerçekten mi istiyoruz? Yoksa bize vaat edilen mutluluğa mı para ödüyoruz? Alışveriş gerçekten böyle detaylı bir kavram. Özellikle de tabii insan psikolojisi bu işin içine girdiğinde. Ama artık bütün hileleri öğrendiniz. Bundan sonra alışverişe çıkarken biraz daha böyle bilinçli hareket edeceksinizdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi zamanım çok azaldı. İki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Sonrasında da vedalaşalım.

Bugün de Gül Güne Gülle'nin sonuna geldik. Yarın yine sizi aynı saatte tekrar burada bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Her gün, her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çiğdeyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nil'le başladık. Şarkımızsa Ben Aptallıyım. Şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Retro devam ediyor bir MFÖ şarkısıyla. MFÖ Geldiler albümünü 1990 yılında çıkardı. Bu albümden çıkış şarkıları Ali Desidero şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Metro'da Deniz Arçak dinledik. 90'lı yılların en hareketli ve en eğlenceli şarkılarından bir tanesi. Saçma sapan sonrasında Bora Öztoprak'la Retro'ya devam ediyoruz. Şarkımızsa Deli Yar.

Retro devam ediyor. Harun Kolçak'ın 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Geri Kanıma. Son olarak İrem Derici ile birlikte yeniden yorumlandı bu şarkı. O yorumun da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Retro'ya Yonca Lodi ile devam edeceğiz. Şarkımızsa İnadım İnat.

Retro'ya Hakan Peker'le devam ettik. 89-90 civarında yapılmış unutulmaz şarkısı bir efsane. 98'de yeniden klip çekilerek tedavide çıkarsa da aslında 90'lı yılların başındaki etkiyi yaratamamıştır. Şarkıyı dinlerken şarkının gerçekten 90'larda bir efsane olduğunu düşünüyorsunuz. Bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Yonca Evcimik ve Abone.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Sezen Aksu'yla 1984 yılına gittik. Şarkımızsa Sen Ağlama albümünden Yeter. Daha sonraları 90'lı yıllarda Yonca Lodi de bu şarkının cover'ını yaptı. Bence bu cover da gayet başarılıydı. Bugün de retro'nun sonuna geldik. 99 yılıyla kapanış yapacağız. Yaşar'ın Eserinim albümündeyiz. Şarkımızsa albümün çıkış şarkısı Kuşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura. Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kumlara.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kumlara.
11: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: olmadı. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Kurabiyeler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
5: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Yolda, sporda, evde yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
9: Radyo Ülke 24 saat

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey.

Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama
1: söyleyemedim.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
3: Radyo.

0: Beni düşünme sen. Kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma. Alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm. Elveda.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

gibisindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken için irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerin oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman,
1: her zaman,
0: her yerde, radyo öykü.
2: İstek ben olayım, istersen öldür beni, başkasını

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: يا ربي بقى انسان النيلة.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim, yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden, merhaba mı, hoşça kal mı?

Ne var benim gönül yarası? Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar ettin.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çöktüm.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor ben.

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim ben o anda. Ey ey ey. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim ben o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya Asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.